0: damardan kalbe.
1: Hasret vurdu yüreğimi, neredesin? Öyle özledim ki seni. Sensiz günler bitiriyor beni yavaş yavaş. Eksik olan bir şeyler var bu evde.

Varsın olsun sen beni zalim bil. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

gibi umutlarımı. Çaldın bugünümü, yarınlarımı. Gel canımı da al acımıyorsan. Gel canımı da al acımıyorsan. Gel canımı da al acımıyorsan.

Sevmek mi günahım, sevilmek mi Allah'ım? Nedendir bilmedim, kan ağlıyor her yanım. Zalimler pusuda, yar elden gidiyor.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: Hayır.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Beteri beteri var. Ya haline şükret dostum. Ya benim gibi olsan. Beni tanrım bile unutmuş. Ya Allah'ım beni unut.

zaman geçersen bu mahalleden, içimi incecik bir sızı sarar. Yorgun gözlerim pencerelerde, yolumu bekleyen bir kadın arar. Seneler önceydi, bir kadın vardı. Burada, bu yerde, benle yaşardı.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: ve tek tescilli doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

yavaş yavaş. Ömrüme kış geldi ana. Sensiz donup dur gözümde yağış.

0: FM, damardan kalbe.
1: Bu sana yazdığım son mektup ana. Uzaklara gidiyorum, çok uzaklara. Son defa sarıl bana. Ve ne olur, ne olur ardımdan ağlama ana.

Uzaklara gidiyorum anne, uzaklara. Yolumu gözleme sakın, gelir diye bekleme. Belki gelemem anne, belki dönemem geriye. Dualarınla uğurla beni, ardımdan sular dök, gözyaşı değil. O güzel gözlerine kıyamam anne. Ne olur ağlama, neden diye sorma, söyleyemem. Her şey bizim için anne, belki hiç gelemem.

bizi ne dağlar ayırabilir, ne yollar. Sen bu dünyada sığınağımsın anne. Bitmeyen borcumu ödeyemedim sana. Ödeyemem de asla. Hasta olsam başucumla beklerdin ya. Yine öyle şefkatinle sar beni. Sana ihtiyacım var anne. Sana bir çocuk kadar ihtiyacım var. Kimseler sevmedi senin sevdiğin kadar.

Uzaklara gidiyorum anne. Veda zamanıdır artık. Bir şeyler hep öksüz kalıyor yine. Benim de alnıma gurbet yazılmış. Gidiyorum anne. Et tırnaktan kopar mı hiç? Kim bilir nasıl özlerim seni. Ah canım anam benim. Güzel anam, çileli anam. Değerini bilemedim. İçimde bir şeyler kopuyor. Ve sol yanımdaki kuş can verir gibi çırpınıyor.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

üşürür bedenim gülüm gitme. Sen gidersen kimse beni anlamaz. Anlatsam derdini dinleyen olmaz gülüm gitme. Beni çaresizce, beni bir başıma buralarda bırakıp da gitme gülüm.

Hayatımın bu güzel baharında tanımıştım ben seni. Bana o kadar iyi gelmiştin ki anlatamam. Ama şimdi hayaller oldu kısa, ümitler oldu yalan. Yürümez bu böyle artık. Anladım benim bu ömrüm acıyla geçecek. Hayatım böyle yavaş yavaş bitecek. Canın sağ olsun sevdiğim. Bu sevdiğim sen de durma.

Merhaba güzel gözlüm, sana bu mektubu gözlerim yaşlı, yüreğim sancılı bir halde yazdım. Sitemlerimi hoş gör kara saçlım, efkarlı kederli bir başla yazdım. Bana kızıp sakın bu mektubu yırtıp atma yar, satır aralarında gözyaşlarım var. Hangi yana dönsem bin hatıran var, bana bıraktığın kalemle yazdım. Nereden başlayacağımı, nerede bitireceğimi bilmiyorum. Hasret kokan türküleri dinliyorum seni bana anlatsın diye. Evi sevdiğin renklere boyadım, yerden halıları kaldırmadım ayak izlerin kaybolmasın diye. Siyah ile beyazım karışmış son günlerde. Her şey ama her şey inatla seni hatırlatıyor bu yerlerde. Dostlarla da arayı bozdum bugünlerde. Sen nasılsın, mutlu musun bilmiyorum hayatını. Umutla kaç kez bekledim yollarını. Şimdi çıkıp gelsen karşılıksız ve çıkarsız, vermeye hazırım ömrümün geri kalan yıllarını. Yaşlı gözlerimde aşk perde perde, ben hep seninleyim, ben hep seninleyim görüşmesek de. Sen de seviyorsun, sen de seviyorsun inkar etsen de, ben senin aşkını kalbime yazdım. Yetmedi mi yar, yetmedi mi?

Aslında bu zarfın içine kalbimi koyup sana göndermek isterdim. Nasılsa bana bir hayrı yok, yaramaz bir çocuk misali söz dinlemiyor artık. Sensizlik öfkeye, kedere dönüştü bugün. Ayrılık isyanı başlattı bugün. Bütün gece seni düşünüp kalemi canıma batırıp yazdım. Dilimde sözler sitemkar, kalbimde hüzün. Hayalimde kara gözleri, ay parçasıdır yüzün. Nasıl kurtulacağım nedir sözüm? Bu gece bütün yeminlerimi bozdum. Doktora gideceğim yarın sabah. Ameliyat olacağım uyarsa hesaba. Kalbimi yerinden söküp çıkarsın.

Birkaç satır yazmak istersen sen de bana, zarfın içine kömür karası saçlarından birkaç tel koy, hatıra kalsın bana. Ellerimi yüzüme sürüp koklamak istiyorum, yıllardır hasretim sana. Nerede yaşarsan yaşa, sen ne kadar uzaksan bana, ben o kadar yakınım sana. Aklımla barışık değilim ama gönlüm hep senden.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onunla yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdim.
1: İmat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Alemin iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir güne, yeni bir haftaya başlıyoruz. Diliyorum her şey düşlediğiniz gibi olsun. Yeni gün güzelliklerle gelsin. 2 günlük aranın ardından işte geldim, buradayım şükür kavuşturana. Saatlerimiz 09.17. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız. Hayırlı yolculuklarınız olsun esnaf dostlar. Hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa. Hazır mıyız?
1: Sol şeritte

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonu...

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Damardan Kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbat canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Evet, bugün günlerden Hurşit günü. 4 farklı sanatçıdan 4 güzel şarkı seçmişsin. Sevgili Hurşit, şahanesin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Ben 4 numaralı şarkıyı kendim için aldım. Sizler de şarkılardan fal tutmak isterseniz gözünüzü kapatıp 1, 2, 3, 4 diye sayılar seçebilirsiniz. Listeye bakmayın ama. Listeye bakarsanız olayın sihri bozulur. Gerçi ben baktım ama olsun. Bugün alkışlar Afyonkarahisar'a sevgili Hurşit'e gelecek. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Siz neler yaptınız? Hafta sonunuz nasıl geçti acaba? Güne nasıl başladınız? Vallahi ben güne kardeşimle başladım. Gözüm gönlüm açıldı. Canım kardeşim, uzun zamandır görmüyordum. Ziyarete gelince oh mis dedim. Zaman kıymetli, sevdiklerimiz kıymetli. O çok değerli zamanı sevdiklerimize ayıralım. Tıpkı şu anda 3 saatimi sizlere ayırmam gibi. Sizler de şahanesiniz, oradasınız. İyi ki varsınız. Güneş doğunca değil, gölgeye uzayınca tanırsın insanları. İyi sandığınız insanların çoğu eline fırsat geçmemiş kötülerdir. Yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni umutları güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar Masal. Keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir haftan olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize. Oh mis. Masal, bugün bizler için Murat Göğebakan'dan güzel bir şarkı gelir mi? Başta Nefesim için, senin için, İmbat FM'in can ablası güzel insan Ayşen Karadağ Soy'dan ablamız için, Gülşen Emine Sevgi ablamız için, Muhsin Kılıç, Bekir Kaymaz, Mustafa Yaşar, Ender Sakal, Faruk Manisa'dan Vedat abilerimiz için, bizim Ferdi, Kadir, Rıdvan, Özgür, Zeynel Abidin, Bayram, Aydın'dan Hüseyin, Ahmet Bozkurt, Bergama'dan Halil, Mümin Başkan, Hurşit Öztürk, Sedat Sarı ve adını saymadığımız imbatcanlar için, sayamadığımız imbatcanlar için, şu anda sana kulak verip bu şarkı bana da gelsin diyen güzel kalplere gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun, Masal diye seslendin sevgili Yetkin. Hoş geldin, şahane geldin, çok da doğru bir sözle geldin. Güneş doğunca değil, gölge uzayınca tanırsın insanları. İyi sandığınız insanların çoğu eline fırsat geçmemiş kötülerdir. Altına imzamı atıyorum. Eli bir fırsat verin, bakın neler yapıyorlar. Günaydın canım kardeşim, hoş geldin, nasılsın? Günaydın imbat canlar, nasılsınız? Gününüz güzel, işiniz rast gitsin, her zamankinden daha güzel bir gün olsun. Danimarka'dan sevgiler saygılar diye seslenen Ayşen'im. Canımsın, hoş geldin, güzel dileklerin için teşekkür ediyoruz, sağ ol, var ol. Video çok güzel olmuş, eline, emeğine, yüreğine sağlık, paylaştım bile Masal ablam benim diye seslenen sevgili Sedat. Senin de ellerine sağlık. Önce bu mesaj düşmüş, sonrasında diğer mesajı görüyorum. Rahat ol. Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar ablacığım. Hoş geldin, sefa getirdin. Nasılsın bakalım? Bugün iyi misin? Ben iyiyim. Konser sırası bendeymiş diyor. Sağ olsun abilerim bildirdiler. Babamın sevdiği şarkılar ile karışık bir liste hazırladım. Umarım beğenirsiniz bu konseri bana verdiğin için. Teşekkür ederim ablacığım. Veysel Uluağaç'tan güzel bir şarkı çalar mısın? Öncelikle sana, tüm babalarımıza gelsin şimdiden teşekkürler ablam. Konser listem ikinci mesajda diye seslendin sevgili Hurşit. Evet ya. Program sonunda kapanış şarkısı yarım kesilmesin, yarım kalmasın diye acele acele yorumları okuyunca ben
konserin sende olduğunu unuttum tabii. Aydın'dan Hüseyin, sevgili yetkin, sordular. Ben de bir haber uçurun dedim. Bir haber uçurun sevgili Hurşit'e. Ulaşmışlar sana. Onlar da sağ olsun, var olsun. Ay ay. Şu anda bize kulak veren tüm babalarımıza sevgiyle, saygıyla şarkıyı armağan edelim. Sonsuzluğa uğurladığımız için de, uğurladıklarımız için de şarkılar ve dualar gökyüzüne olsun.

Yeni bir gün, yeni bir hafta güzellikleriyle gelsin. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Aksiliksiz, stressiz, neşeli, keyifli yayınlar diliyorum. İmbahçanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler, sevgiler, saygılar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı gelir mi diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar. Biz de en güzel dilekleri senin için yineliyoruz. İnşallah hepimiz için güzel bir gün, güzel bir hafta olsun. Tüm gurbetçanlarımıza da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Mutluluk, herkes gibi yaşarken kimse gibi olmamaktır. Günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldin, iyi ki geldin, çok özlendin Masal Ablam benim. Nasılsın, iyisindir diye umut ediyorum, ben iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Tüm imahcanlara selamun aleyküm, günaydınlar diliyorum canlar. Abla senden iki şarkı istiyorum. Ben başkaları üzerinde güç kurma derdinde hiç olmadım. Bu bana hep akılsızca geldi. Birini yönetmek kolay, zor olan kendini yönetebilmek. Benim ilk merakım hep ben oldum. Ben kimim? Ne zaman kendimden kaçıyorum? Ne zaman gerçekten kendim oluyorum? Öfkemi, sabrımı, suskunluğumu anlamadan başkasına hükmetmeye kalkmak neye yarar? Birini kontrol edersen bir gün kazanırsın. Kendini tanırsan ömür boyu. O yüzden dışarıda hakimiyet kurmak yerine içeride netlik kuruyorum. Başkalarını dize getirmek için değil, kendi içimdeki gürültüyü dindirmek için yaşıyorum. Kimsenin efendisi olmak istemiyorum. Kendi zihnimin efendisi olmak bana yetiyor. Başkalarının hikayesini yönetmek yerine kendi hikayemde dürüst kalmayı seçiyorum. Öyle işte. Sedat hoş geldin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Önce hakimiyeti kendi üzerimizde kuracağız. Kendimize laf anlatamazken bir başkasına laf anlatmak, anlatmaya çalışmak, deveye hendek atlatmak gibi bir şey olur. Esas işimiz, esas derdimiz kendimizde zaten. Onu yapmış, bu bunu demiş. Olabilir, insanlar susturamazsınız. Herkes konuşur, herkes bir şeyler söyler. Ben kendimi bildikten sonra kimin ne dediği çok da önemli değil. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, mutlu haftalar, kolay gelsin Masal, İstanbul haftalar, Zeynel Abidin Bayram. Bugün Endemar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı, tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'te hemşerilerime, imbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbata selam, damara devam Masal. Masal nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim. Hafta sonu Müslüm Gürses'in mezarını ziyarete gittim, dualarımı okudum, özlemle, rahmetle anıyoruz diye seslendin. Fotoğrafta göndermişsin Zeynel Abidin. Bayram hoş geldin. Duaların kabul olsun. Müslüm babamızın da yattığı yer incitmesin inşallah. Ben iyiyim bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de iyi olmasını umut ediyorum. Öyle diliyorum, öyle istiyorum. Günaydın, günaydın sabah yıldızım. Günümü aydınlatanım. Hoş geldin Masalım. Nasılsın? Keyifli yayınlar, hayırlı, sağlıklı, huzurlu, bereketli, güzel bir hafta diliyorum herkese. Günaydın imbahçanlar diye seslendin Eminem. Hoş geldin. Evet, şimdi iki şarkı ardı ardına gelsin. Ben de bu arada kahvemi alıp geliyorum. Sonrasında ne yapıyoruz? Tabii ki sevgili Hurşit'in hazırlamış olduğu konsere birlikte gidiyoruz.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

benim ne haddim? Ona gitsen, şuna gitsen, kim ağlar benim yerime? Kim yanar, kim?

Trump.

şahane bir konseri sonlandırdık. Afyonkarahisar sevgili Hoşet. Çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Ahlar, oflar havalarda uçuştu sanırım. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sevgili Hoşet, babasının sevdiği şarkılardan bir liste oluşturmuştu. Değerli babana da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Ellerinden öpüyoruz. Şahaneydi Hoşet. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar olsun inşallah. Nasılsın Can Masal, iyi misin? Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir. Bugün senden yine iki şarkı rica ediyorum. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır, eyvallah. Adana'dan selamlar, saygılar sunuyorum diye seslenen sevgili Mesut. Olduğuna çok sevindim. Ben de sizlerle çok çok iyiyim. Hay maşallah bize. Adana'ya da selamlar, sevgiler olsun. Selamun aleyküm. Günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Hayırlı yayınlar Masal Hanım. Yeni hafta tüm herkese sağlık, sağlık getirsin. Gerisi önemli değil. Sağlık olunca her şey düzeliyor. Şu an çalışmaya çalışan herkese kolay gelsin diye seslendin. Sakal Faruk hoş geldin. Aynen öyle. Her şeyin başı sağlık diyoruz. İçimize attığımız dertler, kederler hastalık olarak bize geri dönüyor, o yüzden dertlendim bitti diyeceğiz. Önce kendi sağlığımızı, kendi iyiliğimizi düşüneceğiz. Hoş geldin Masal ablacığım, keyifli yayınlar dilerim diye seslenen Manisa Özgür Kızılöbek. Özgür'üm sen de hoş geldin. Tatil bitti mi? Gezmeler bitti mi? Neredesin şimdi Özgür? Of. Vallahi tanker şoförümüz çarptı sanki. Şarkılar bayağı bir ağır geldi. Ben de kendimi toparlayayım o zaman. Eyüp Han'la devam edelim.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet. 555 491 29

0: İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29
1: Aileler, taksiciler, beyaz
2: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

bir yar sevdim güldürmedi, ataşımı söndürmedi. Hançer vurdu yüreğime, yaraladı öldürmedi.

Kolay gelsin Masalcan kardeşim. Hayırlı haftalar. Tüm İmbatcan dostlarına hayırlı haftalar diliyorum. Nasılsın? İki günün nasıl geçti? Ben çok şükür iyiyim. Sağlığım yerinde. Çalışmaya devam. Senden bir ricada bulunabilir miyim? Rahmi Aydın'dan. Arşivde diyor konser yapacak kadar şarkı var mı? Öğrenebilir miyim? İleride belki varsa diyor konser yapabilirim. Şimdi Sevda Yüklü Kervanlar parçasını Kadir Pak kardeşim için gönderir misin diye seslendin Can abim. Bekir Kaymaz abim hoş geldin. İyi olmana çok sevindim. Hafta sonum güzel geçti. Dinlendim, sevdiklerimle vakit geçirdim. Diyorum ya zaman çok kıymetli, o yüzden boş yere harcamayın. Sevdiklerinize harcayın o zamanı. Onları da değerlendirin. Rahmi Aydın mevcut. Konser sırası sana geldiğinde Rahmi Aydın'dan konser yapabilirsin tabii ki Can abim. Bu arada hazır konser demişken, bugün sevgili Hurşit'teydi, yarın Muhsin abim, Can abim sende. Çarşamba günü de Hüseyin'le konser listesini sonlandırıyoruz, sonra başa dönüyoruz. Listenin başında sevgili Yetkin sen varsın. Perşembe Yetkin. Salı'da Mümin Başkan. Perşembeden Salı'ya o nasıl oldu ya? Oysa ki kahvemi de içtim ama kendime gelememişim. Perşembeden Salı'ya atladım. Salı'nın bir hikmeti var demek ki. Cuma'da haftanın kapanışını Mümin Başkan'da yapıyoruz. Az önceki anons yanlıştı Mümin Başkan. Elimizde liste mevcut biliyorsunuz zaten ama ben bugün şimdi aramızda olmayan, aramıza katılamayan, uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan imbatçanlarımız var. Bir de aramıza yeni katılan, bana da konser ver masal diyen imbatçanlarımız var. O yüzden bugün sizlerden ricam, konser isteyen imbatçanlarım lütfen kendilerini belirtsinler. Havai fişek mi patlatıyorsunuz, konfeti mi? Artık kendinizi gösterecek bir hamle bekliyorum. Nasıl yapacağım? Liste tabii ki aynı şekilde devam edecek. Ben sadece olmayan imbatçanları çıkaracağım. Baştan sil, baştan konser yapmak isteyen imbatçanlarımızı da ekleyeceğim. Yani ekleme çıkarma şeklinde bir liste tekrar oluşturacağım. Sıralamayı değiştirmeyeceğim. Endişelenmeyin. Umuyorum anlatabilmişimdir. Biraz karışık oldu ama benim imbatçanlarım anlar. Beyda'dan selamlar, iyi yayınlar. İmbat FM ve masalımız sayesinde sendromsuz geçen bir pazartesi gününden tüm imbatçanlara iyi haftalar diliyorum. Hüseyin Ovalı kardeşime, Beyda sanayi çalışanlarına, imbatçanlara ve masalımıza gelsin mümkünse Arif Susam'dan bir şarkı diye seslenen Ahmet Güney. Ahmet Ustam hoş geldin. Beydalı'ya, Beyda sanayi çalışanlarına. Tabii ki imbatçanlarımıza sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Benden de Arif Susam'dan güzel bir şarkı listeye aldım bile. Günaydın, hayırlı haftalar olsun. Masal yüreğine sağlık, 10 numara olmuş diye seslenen Ramazan Köse. Ramazan çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Keyifli seyirlerin, keyifli dinlemelerin olsun. Şükür kavuşturana şükür, bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Hoş geldin, sefa getirdin, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, sıhhatli, bol bereketli bir hafta. Sağlıklı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi, Can Masal kardeşim yüreğin var olsun. Yine süper bir video, gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılar da okyanus yürekli imbatçanlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kan sağlıcakla iyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbatçanlar, hayırlı huzurlu haftalar olsun inşallah. Allah'a emanet olun canlar diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Şükür kavuşturana hoş geldin. Sıradaki şarkıyı sana da armağan edelim.
Masal ablacığım, cumartesi günü kıymetli insan Mümin Aktaş abimle beraberdik, babamla beraber gittik. Babam Kocaeli Körfezi'ne giderken Karamürsel'de Mümin abinin misafiri oldum. Çok güzel ağırladı. Kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Müslüm Baba'dan bir şarkı armağan etmek istiyorum Mümin abime diye seslenen Özgür'üm. Tam da şarkının üzerine denk geldi. Bu şarkıyı Mümin Başkan'a da armağan edelim. Sana da gelsin. Değerli baban, tanker şoförümüz Vedat'a da gelsin. Güzel ağırlar. Mümin Başkan güzel ağırlar, hiç şüphemiz yok. İnşallah bir gün bizim de yolumuz düşsün oralara.

Hoş geldin Masal Hanım. Nasılsın? İyi misin bakalım? Bende pazartesi sendromu yok. Sizde var mı? Çayım hazır, kahvem de var. Buyurun, Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı gelir mi? Ferdi Baba söyler, Aydın'la Hüseyin dinler son ses. Ve sol şerit bugün benim. Hız sınırım 50. Kimse kornaya basmasın. Bebek var arabada. O bebeği kocaman öpüyoruz sevgili Hüseyin. Diyorum ya, ben hayatım boyunca pazartesi sendromu yaşamadım. Sizlerin de yaşamasını istemiyorum. İyi düşünürsek iyilikler bizi bulacak. Kötü düşünürsek kötülükler bizi bulacak. O yüzden sendrom yok. Akıştayız. Her şey yolunda. Hadi oradan canım diyenler. Tamam, zor günler geçiriyor olabilirsiniz. Sıkıntılarınız, dertleriniz olabilir ama bu hayat hepimiz için aynı şekilde ilerliyor. Öyle bakmayın herkesin çok mutlu göründüğüne. Yürekteki fırtınalardan kimsenin haberi yok. Dış görünüşe aldanıp sakın o çok mutlu, ben niye mutlu değilim demeyin. Mutlu görünenlerin de vardır bir derdi. En çok onların derdi vardır. Çünkü bir maske takarlar. Dertlerini, kederlerini gizlemek için. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Sebahat Akkira... Söyleyemedik. Sebahat Akkiraz'dan güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy. Antalya'ya da selamlar, sevgiler gönderelim. Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im, canımsın. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Günaydın Masal ablam, sana da günaydın. Onur Şap, nasılsın? İyisindir inşallah, bizi soracak olursan iyiyiz. Abla senden, Gökhan Doğanay'dan bir şarkı istiyorum diyor, çalar mısın? Benden Onur'uma gelsin diye seslenen Peri Hanım, hoş geldin. Onur'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Bol yağmurlu, bereketli Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal ablam. Hayırlı yayınlar diliyorum, hoş geldiniz. Masal abla, cumartesi günü Manisa'dan Özgür kardeşim Vedat abi Karamürsel'e geldiler. Çok güzeldi. Özgür'le beraber gezdik. Çok keyifli bir gündü. Çok memnun oldum Özgür kardeşime, Vedat abime. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı gönder gelsin. Karamürsel, Manisa, sesler sonda başlasın başlasın diye seslenen Mümin Başkan. Ya çok güzel değil mi? Bu çatı altında toplanmak, sonra yüz yüze görüşmek, tanışmak, her geçen gün biraz daha büyüyen bir aileye dahil olmak şahane. İmbaç canlarım, güzel insanlar bulmuşken onlara sımsıkı sarılın. Çünkü bu devirde çok zor. O yüzden iyilerin, güzel insanların kıymetini bilelim. Günaydın, mutlu, huzurlu, güzel bir yayın diliyorum. Oh mis diyebileceğin bir hafta diliyorum. Sevgi ve saygılarımla diye seslenen Kadir Pak. Kadir, çok teşekkür ediyorum hepimiz için. Güzel bir hafta olsun inşallah. Yeşil Siyah Kocaeli Spor diye seslenen Mümin Başkan. Kocaeli Spor taraftarlarına da bizlerden selam olsun, sevgi olsun. Kendi yaptığım listeye kendimi ağladım diye seslendin sevgili Hoşi. Öyle şarkılar seçmişsin ki bizde. Ne oldu, kim çarptı bana diye kendimize gelemedik. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine geldi. İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin, süper konser dinledik. Söyleyemedim orada nasıl, öyle süper nasıl çıktı. Süper konser dinledik. Emeğine, yüreğine sağlık Hurşit abi. Yüz üzerinden yüz diye seslendin. Hoş geldin, sefalar getirdin Şifacı Meleğim. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Nasılsın bakalım, her daim olduğu gibi kulağım sende. Ahmet Şafak'tan güzel bir şarkı gelir mi? Seviliyorsun, iyi ki varsın, cansın, canansın. Maşallah bize diye seslenen sevgili Erkan. Keyifli dinlemelerin olsun. Sen de iyi ki varsın. Ahmet Şafak'tan güzel bir şarkı senin için. Listeye alıyorum şimdi. Hurşit kardeşim, konser için teşekkürler. Son ses dinliyorum. Eline, emeğine sağlık puanım. 100.000. 2 trilyon falan herhalde. Bol sıfırları okuyamıyorum ben efendim. Bütçeme kadar okuyabiliyorum.
Afyonkarahisar, Karamürsel, El Ele, Son Ses diye seslenen Mümin Başkan, alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya. Ay, Ahmet Ustam, hadi gelsin şarkımız, bakalım beğenecek misin? Ay, duymuş ki bir çocuğu olmuş, bir de utanmadan onun adını koymuş.

çocuğuna benim adımı koymuş, baktığında beni hatırlıyormuş. Kızıyorum efendim sevdasına sahip çıkmayıp sonra vah vah yarimi ellere gelin etmişler diye ağıt yakanlara kızıyorum ben. Çünkü neden? Sevenleri, sevdasına sahip çıkanları seviyorum ben. O zaman gelsin Ferdi babamız. Mor güllerin kokusuna, yattım gönül uykusuna. Al beni de asker eyle sevenlerin ordusuna.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.

Hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular.

0: suçlu kim? Bulamadım.
1: Suçlu kim?
0: Suçlu bulamadım.
2: Onur Şahap, bu güzel şarkı değerli eşinden Perihan'dan sana armağan oldu. Şarkılarımı çaldığın için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam benim. Bir de Yetkin Amurtaş abime de teşekkür ediyorum. Şarkı armağan ettiği için güzel insan. Sedat Sarı. Ne yaptın be Hurşidim? Yıktın. Of of. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana sana. Puanım milyon, milyar, katrilyon. Cavit Karabey şarkısını aldım. Keyifle dinledim. Can abim, Bekir Kaymaz abim, keyifli dinlemelerin olsun. Eyvallah Hurşit biraderim. Pazartesi sonumuz belli. Bostanlı'daki masal meyhanesi diyor. Kadir Pak. Keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın, günaydın. Hayırlı haftalar olsun inşallah. Kazasız belasız Masal ablacığım diye seslenen sevgili Ender, hoş geldin. Senin de keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın, hoş geldin ablam. İyi yayınlar, hayırlı haftalar. Kaçak'tan selamlar, saygılar, sevgiler. Amasyalı Murat, hoş geldin şükür kavuşturana. Olsun, geç olsun, güç olmasın. Of of, konser şarkıları çok güzel olmuş. Eline sağlık kardeşim benim. Yüz üzerinden yüz diye puanlama yapan Aydın'dan Hüseyin. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir karışık konser oldu. Yüreğin var olsun Hurşit kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Muhteşem, süper konser için emeğinize, yüreğinize sağlık diye alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya. Seninle geç kalmayı sevdim bu hayata. Hiç yetişemediğimiz trenlerin, yarıda kesilen duaların, hiç oturamadığımız o çay bahçelerinin hatırına. Birini kaybedince mi tükenir insan, yoksa çoğalır mı içindeki o ağır sessizlik? Hangi sokağa dönsem senin geçmediğin bir rüzgar. Hangi masaya otursam karşımdaki sandalyede derin bir devriklik. Kavuşmak zaten nasip değildi bize. Biz aynı yangında ayrı ayrı eksildik. Rıdvan Akçakaya, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Oo Furşit kardeşim, milyon katrilyon gönderiyorum. Gençliğime geri gittim diyor. Rabbim babana şifa versin can kardeşim diye seslendin Ayşen'im. Hurşit kardeşim, baban inşallah iyileşmiştir. Rabbim acil şifalar versin inşallah diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Tüm hastalarımıza, şifa bekleyenlere Rabbim tez zamanda şifa versin inşallah. Günaydın abla, İzmir Kınık'tan İlyas. Sıradaki şarkı tüm sevenlere gelsin diye seslendin. İlyas hoş geldin. Kınık'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Güzel bir türkü var sırada. Sizlere de armağan edelim, olur mu? Hurşit kardeşim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Babanın ellerinden öpüyorum. Süper konserde tüm alkışlar sana gelsin diye seslenen Gülşen'im. Can Masal, ben de ağır bir şarkı isteyeyim, olur mu diyor Müslüm Gürses'ten. Uzun hava diyor, gelir mi? Sığmıyorum artık dibe köşeye, hayattan soğudum diyebilirim. Bakma yüzümdeki sahte neşeye, gülüyorum ama iyi değilim. Oy Rıdvan. Hemen arşive bakalım. Mümkünse o şarkıyı da listeye alalım. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Teşekkür ederim abilerim, ablalarım diye seslendin sevgili Hurşit. Biz teşekkür ediyoruz, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Canım kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Torunuma diyor dinozor ördün, kızıma da battaniye. Hediyelerin için teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Sesini duydum ya diyor, şükür Rabbime. Cansın sen can diye seslenen Ayşe'nim. Ben teşekkür ediyorum. Ramazan abi gitmiş, emanetleri de ulaştırmış. Oh mis. Boş insanlar başkalarının başına çorap örerler. Ben de kış geldi efendim, sevdiklerime battaniye örmeyi tercih ediyorum. İyi günlerde kullansın, sıcacık sıcacık inşallah.

Ay bugün şarkılar, türküler bir başka ağır. Ben bezettim seni diyor, eller sarıyor. Ay. Nasip değilmiş efendim. Ne yapalım? Hamburg'dan selam olsun Masal'a, selam olsun tüm İmbatcanlara. Ruşit arkadaşımızın eline emeğine sağlık. Çok güzel bir konser hazırlamışsın. Dördüncü şarkıyı aldım. Masal benden kardeşine. Çok çok selam. Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı diye seslenen. Hamburg, Ferdi Çıtak hoş geldin. Selamını aldım ta canıma canıma. Vallahi yine kardeşimle başladım. Kardeşimle benim aramda bir yaş var. Böyle ikiz değiliz ama ikiz gibi büyüdük. Bu hayattaki en büyük destekçimdir. Zevkle, keyifle selamını ileteceğim. Gitti ama. Hurşit şahane bir konser listesi. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Of diyorum, alkışlarımı gönderiyorum diye seslenen Eminem. Çok fena diyor haftanın ilk günü. Of muhteşem diyor, çok iyi geliyor. Kalpler, yürekler yangın yeri diye seslenen Rıdvan Akçakaya. Bizim kız iyi yayınlar, iyi haftalar, volümler. Sonda haftaya güzel başlayalım. Müslüm Baba'dan diyor güzel bir şarkı. Bu araç imbat, imbat dinliyor desinler. Okuyamadım. Bizim kız kolay gelsin İmbat FM'e. Bostanlı'ya selamlar sevgiler diye seslendin. Sevgili Nevzat hoş geldin. Senin de hayırlı işlerin, bol kazançların olsun. Ne oldu? Şimdi bir Müslüm Baba şarkısı vardı zaten. İki Müslüm Baba şarkısı daha istendi. Şu aralara serpiştirelim olur mu? İkisini ardı ardına dinleyelim. Birini de azıcık öteleyelim. Bu arada saatimiz 11.30 olmuş bile. Ne ara oldu? Kolay gelsin Masal Hanım. Aydın'dan Erdal ben. Hayırlı yayınlar diliyorum. Konseri hazırlayan arkadaşımızın eline emeğine sağlık. Ayakta alkışlıyorum kendisini. Beni benden aldı götürdü. Senden diyor Bediye Akartürk'ten diyor güzel bir türkü istiyorum. Tüm imbatcanlara, tüm kader mahkumlarına gelsin. Şimdiden teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum diye seslendin sevgili Erdal. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Keyifli dinlemelerin olsun. Masal abla çok teşekkür ediyorum konser için. Cuma günü, günleri karıştırdın ya. Perşembe dedim sonra Cuma'ya atladım falan. Yok Salı'ya atladım ben ya. Yok yok bu hafta bende bir haller var. Günleri şaşırdım. Aslında zaman geçsin istemiyorum belki de. Perşembeden Salı'ya geri dönüyorum. Ama Salı günü güzel bir şeyler olacak. Herhalde. Öyle istiyorum. Ben buradayım, yarına varım diye seslendin Sakal Faruk. Evet, uzun zamandır sen aramızda yoktun.

O yüzden konser verememiştik sana. O zaman İmbah Canlarım, şimdi beni iyi dinleyin. Yarınki konseri, çok konserde birer gün kaydıralım. İmbah Canlarım buna anlayış gösterecektir. Sakal Faruk, yarınki konseri sana verelim. Şimdi günleri şaşırmayacağım. Salı sende, çarşamba Muhsin abimde, perşembe Hüseyin'de, cuma Yetkin'de, pazartesi Mümin Başkan sende. Tamam, son halimiz, son şeklimiz bu şekilde. Mümin Başkan bak az kaldı. Bir kişi daha araya alırsak salı sende olacak. Öngörümü seveyim. Günaydınlar kardeşim. Sıradaki şarkı Öznur Akın'a ve Ayşen kardeşlerime gelsin diye seslendin. İzmirli hoş geldin. Günümüz aydın olsun inşallah. Vallahi ablacığım, geçen cumadan beri bir aksilik var bende. Hastaneye gittik diyor. Üroloji yerine nöroloji randevu almışız. Randevusu almışız. Hafta sonunda soğuk algınlığına tutunduk. Ağız, burun, hava filtresi gibi. Hiç durmuyor. Üzerine bir de diyor diş ağrısı, daha ne olsun. Çok çok geçmiş olsun. Rabbim beterinden saklasın diyelim. Hoşit ne oldu? Nazarlara geldin bence. Ha, nazarlara mı geldin sen? Kıyamam. Çok geçmiş olsun. Randevuyu da düzeltmişsinizdir inşallah. Hastanelerde sıra bulmak da çok zor ama... Merhabalar masalım, ben Yelda Sarıdemir. Kurban olduğum kocam, kıymetlim Emre Sarıdemir ve eniştem Nazif Tetiye sevgilerimi gönderiyorum. İkisini de çok öpüyorum canım. Kocam benim, senin en güzel yanın bütün dertlere karşı ayakta durman, direnmen. Rabbim senin saçının teline zarar vermesin, dayanamam. Eniştem, çocukları merak etme, iyiler, hiçbir sorun yok. Gülbahar görüşte. Masalım senden bugün iki şarkı istiyorum Tahir Uçar'dan. Bir de diyor Dicle Dilge'den. İkinci sanatçı zaten arşivim dahilinde değil. Birinci sanatçıya da bakalım. Allah'a emanetsiniz diye seslenen Yeldam. Hoş geldin, o güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Masalcan, İmbahcanlar, ben bugün dinleyemiyorum. Diş doktorunda arkadaşı tercümanlık ediyorum. Ama kalbim sizlerle. Finlandiya'dan selamlar. Mustafa Yaşar, kolaylıklar diliyoruz sana. Beni sil listeye can kardeşim demişsin. Sileyim mi? Ayşe'nin senin telefon yine yapmış yapacağını. Silmeyeceğim. Silmiyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet, saatlerimiz 11.45 olmuş bile ben hala şarkıları aralara serpiştiririm falan diyorum. Zaman nasıl geçti? Nasıl sona geldik ben anlamadım ya. Neyse, en azından yarınımız var. Masal başta şarkımız için gönlün var olsun, sağ olasın. Ve yine 10 numara listeyle birlikte harika üstü muazzam konseri için ailemizin yaramaz çocuğu senin tabirinle. Hürşit kardeşimizin eline, emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Bütün alkışlar canı gönülden güzel yüreğine gelsin. Gönlü her daim var olsun diye seslendin. Sevgili Yetkin. Ama öyle değil mi? Ailemizin yaramaz, haşarı çocuğu. Biz onu bu haliyle seviyoruz.

Eline, emeğine, yüreğine sağlık, bir kez daha hoş etin. Masalım ben, Yelda, canım benim istek şarkılarımı yayınlarsan sevinirim. İkisi de çok güzel şarkılar. Benden tüm İmbat FM dinleyenlerine, eşime, enişteme, sana gelsin güzelim, Allah'a emanet ol diye seslendin. Yelda'm canımsın. Ama istemiş olduğun şarkılar arşiv dahilinde değil. Ben kapanışı Tahir Uçar şarkısıyla yapacağım ama... Vay Kader şarkısı. Olur mu? Kabul edersen. Ne babamızın omuzunda ağlayabildik, ne annemizin üzülür diye derdim, ne annemize üzülür diye derdimizi anlatabildik. Bizi biz büyüttük, biz öldürdük, biz gömdük. İçimizde ne varsa anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezarlık, üstü bağ bahçe. Öyle işte. Şarkıları dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin. İnşallah sıradaki tüm şarkılar Adana Demir Sporlulara gelsin. Eyvallah, cansın, canansın. Adana'dan selamlar diye seslendin sevgili Mesut. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Sen de cansın, iyi ki varsın. Kolay gelsin Masal, iyi yayınların olsun. Cumartesi Körfez'e geçerken Özgür de benimle geldi. Karamürsel'de kaldı. Müminin yanında. Daha sonra akşam dönüşte ben de uğradım. Allah razı olsun, çok güzel ağırlandık. Yüreğine sağlık, emeğine sağlık Mümin kardeşimizin. Bugün çalacağın tüm şarkılar yüreği güzel Mümin kardeşimize gelsin. Bugün yoğunum, Ali Ağa sanayisinde aracım yapılacak, işleri var, onlarla uğraşıyorum. Tüm şu an sesimizi duyanlara selamlar. Manisalı tanker şoförü Vedat. Vedat şahanesiniz. Hazır oralara gitmişken Mümin Başkan'a uğramamak olmazdı. Sizler de çok iyi yapmışsınız. Ne güzel. Güzel yüreklerin bir araya gelmesi beni de mutlu ediyor. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Buralardasın. Ha, bana yıkılsın. Ali Ağa'dasın. Şöyle seslensem duyarsın beni. Eğer siz de kalbinizde daima sevgiyi taşır, doğayı korur ve etrafınıza gülücükler saçan iyi bir insan olursanız Masalı belki de siz de görebilirsiniz. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Mümkün olursa Neşet Ertaş'tan bir şarkı listene ekler misin? Bekir Kaymaz abim ve Gönlü Güzel. Ben de isterim. Aa, söyleyemedim. Ben de isterim diyen İmbat FM dostlarına gelsin diye seslendin Kadir Pak. Çok teşekkür ediyorum. Ha, akıllı olursak Şirinleri görebilirdik bir zamanlar. Ama onlar çizgi kahramanlardı. Masal gerçek. İsteyen, arzu eden herkes tabii ki beni görebilir, benimle tanışabilir. Başımın üstünde yeriniz var. Şahanesin. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın Masalımız diye seslenen Ahmet Güney. Ben teşekkür ediyorum. Sen de iyi ki varsın. Günaydın Masalımız, tatlı yayınlar. Günaydın İmbat Canlar. Hayırlı ve sağlıklı günler. Tatile organize Kroneden selamlar. Gönder gelsin. Ne gelirse senden gelsin Masalımız diye seslendin. Vedalı hoş geldin. Her şey yolunda mı, geç geldin? Valla programın sonu bir Müslüm Baba, bir de Tahir Uçar. Hangisi yüreğine dokunuyorsa benden kabul et. Beni de ekle canım listeye kardeşim. Hah, şimdi oldu. Az önce sil beni demişsin. Sil beni şarkısı da düştü aklıma ama vaktimiz yok ki çalalım. Video süper olmuş. Eline, emeğine sağlık diye seslenen Ayşe'nim. Canımsın, sağ ol. Yetkin kardeşim çok teşekkür ederim şarkı için diye seslenen Eminem. Her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam, çok güzel bir yayın oldu yine. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git. Masal ablam benim. Tüm İmbah canları hayırlı günler diliyorum. Canlar. Bir de diyor kimseye karışma ablam. Benim size yapabileceklerimle ne ilgileniyorsunuz? Belki de affederim. Asıl mesele... Allah sizinle ne yapmayı düşünüyor, ona kafanızı yorun diye seslendin sevgili Sedat.
Abla İzmir Kınık'tan İlyas selamlar, iyi yayınlar sizden Hakkı Bulut'tan diyor, güzel bir şarkı istiyorum İzmir'e selam olsun diye seslendin. İlyas tekrardan hoş geldin, bu arada benim sayfama da hoş geldin, beni de takibe aldın. Ama şarkı yetişmez, ne yapalım, ha? Yarın isteyelim mi o şarkıyı? Ay ay. Hamburg Ferdi Çutak. Sevgili Nevzat, sana da bu şarkıyı armağan edelim. Ben çünkü aralara serpiştiremeyeceğim, vakit kalmamış.

Sağlık olsun, aldığımı kabul ettim diye seslenen Hamburg Ferdi Çıtak. Keyifli dinlemelerin olsun. Yarın sabah şayet uyuyakalmazsam dinlemede olurum ablam. Allah'a emanet ol diye seslenen Amasyalı Murat. Sen de Allah'a emanetsin. Şimdi yağmurlar başladı, havalar biraz serinledi. Ay, bu havalarda da uyumak ayrı keyifli değil mi? Allah'a emanet ol, kendine iyi bak, güle güle git, güle güle gel, yarın görüşmek ümidiyle, kimseye karışma, seni seviyorum diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim, sen de kendine iyi davran, pazartesi Masal abla olsun, sağlık olsun diye seslenen Mümin Başkan, hani biraz daha zorlasak bak seni. Salıya alacağız hani. Hayırlısı olsun, sana bir şey olmasın, beni de araya alabilirsin. Almazsan da gönül koymam, hiç önemli değil diye seslendin. Can abim, Bekir Kaymaz abim, estağfurullah, olur mu? Konser yapmak isteyenleri zevkle listeye alıyorum. Zaten dediğim gibi elimde mevcutta. Bakın, duyabiliyor musunuz? Bir kağıt sesi duyuyorsunuzdur. Mor kaplı defterimde liste hazır. Ama eksilenler var, o yüzden dedim. Of of, şarkılar dokundu yine. Bugün pazartesi sendromu yok demiştim. Şarkılar aldı götürdü. Masal Hanım, salı günü görüşürüz inşallah. Allah nasip ederse çok güzel bir yayın akışı oldu. Ferdi Baba'nın Mor Güller şarkısı çok güzel geldi. Ben diyor perşembe günü oldum, bizde darılma olmaz. Yapmayanlar yapsın tabii ki diye seslendin ya. İşte benim imbatçanlarım böyle, ben biliyorum. Şahanesin Hüseyin. Canım benim, evlilik yıldönümüm var 5 Ekim'de, 36 yıl sona eriyor canım diyor, konser istiyorum 5 Ekim'de. Olur, veririz Ayşen. Ha, Ramazan abim de dinleyecek mi? 36 yıl, hay maşallah. Allah nazarlardan saklasın inşallah. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir yayın oldu. Yüreğin var olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet ederim. Kendine cici bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın. İmbatcanlar, Allah'a emanet olun. Duydum, sevindim. Faruk kardeşim adına teşekkür ederim Can Masal diye seslendin. Ya Can abim, Muhsin abim. Tamam, yarın konser bence düzeni bozduğum için tüm herkesten özür diliyorum demişsin. Estağfurullah. Faruk abim, o nasıl kelime? Düzen bozulmadı ki. Biz zaten uzun zamandır sana konser veremiyorduk. O senin hakkındı. Geldin ve hakkını aldın. Sorun sıkıntı yok. Sen yüreğini ferah tut. Yarın konser sende. Güzel bir liste bekliyoruz. Merhabalar canım, masalım, kadife sesim, iyi yayınların olsun meleğim. Seni o kadar çok seviyorum ki ta içimdesin, bunu bil masalım. Bugün benim kızımın doğum günü, 18'ine bastı. Canım kızım için senden güzel bir şarkı istiyorum. Çalacağını biliyorum. Yine radyonun başında bekliyorum canım diye seslendin. Muazzezim, hoş geldin. Sen de benim canımsın. O güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Kızımızın da doğum günü kutlu olsun. 18 olacak. Hay maşallah ona. Rabbim güzel insanlarla, vicdanlı insanlarla karşılaştırsın. Yeni yaşında musmutlu olsun inşallah. Ama artık kapatıyoruz. An itibariyle diyor, Afyon'da kış başlamıştır ablam. Harika bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yarın görüşmek üzere. Kendine iyi bak ablam diye seslenen sevgili Hoşet. Sen kendine iyi bak. Ha, kış geldi, hemen hastalandın. Bütün kış ne yapacağız? Eyvah eyvah. Melek gibi kadınların kanatlarını kırarsanız süpürgeyle uçmaları çok normal. Sonra da cadı diyorsunuz, çok ayıp. Yetişirse Ali Kınık'tan diyor, güzel bir şarkı ya da kapanış şarkısı. Bir de diyor, müsait zamanda beni de konser listesine alır mısın? Kimsenin hakkına girmeyeceksem şimdiden teşekkürler. İmbatcanlarım, kimsenin hakkına girmek gibi bir
sorunumuz yok bizim. O yüzden hiç sıkıntı etmeyin. Seni de yazıyorum listeye sevgili Mesut. Aynen öyle, kanatlarını kırıyorsunuz. Sonra hadi hadi meleğim uçta göreyim moduna giriyorsunuz. Bu arada cadı demişken, rahmetli teyzemin ağzından ben hiç adımı duymadım. Hep bana tatlı cadı derdi. Toprağı bol, mekanı cennet olsun inşallah. Can Masal, İmbat Canlar, yollar, asfaltlar çöktü, dağlar, taşlar yerinden sallandı. Tam 90 şiddetinde deprem oldu. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. İyi ki varsınız İmbat ailesi. Allah'a emanetsiniz. 3 günlük dünya dedik, bir türlü beceremedik. Çok değil, 2 yudum tebessüm çıkacaktı dudaklarımızdan. Kör iğnelerle diktik birbirimizi. İncitmeyelim dedik, bastığımız yerde yeşiller soldu. İncinmeyelim demeye kalmadı, parçalarımızı arar olduk. Kırmadan, yormadan, dahası yorulmadan nasıl sevilir öğrenemedik. İnşallah öğreneceğiz bir Rıdvan. Ve final diyoruz. Benim umudum var, öğreneceğiz. Kırmadan, dökmeden sevmeyi de öğreneceğiz. Masalım, keyifli bir yayının sonuna geldik. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kocaman öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Cansın, iyi ki varsın, seviliyorsun diye seslenen Eminem. Sen de iyi ki varsın. Çok seviliyorsunuz. Öpüyorum seni de kocaman. Kulaklığı diyor ters takmışım. Sesi açıyorum, az geliyor. Güle güle git, musmutlu gel. Ayşe'nin ademsin. Eziyet etmişim gibi hissettim bir an. Tamam, kulaklığı düz taksan da takmasan da artık biz yayını bitiriyoruz. Ankara'dan selamlar, programının akışı harika, tüm alkışlar masala diye seslenen Mustafa Daşkın. Başkentimize bizlerden de selamlar, sevgiler olsun. Ben de başkent doğumluyum, başkent çocuğuyum. Ankara'mıza selamlar, çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Artık ben müsaadenizi istiyorum. Yarın sabah randevumuz var, kimseye söz vermiyorsunuz. Anlaştık mıyım canlarım? O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Yine şahane bir yayına imzamızı attık hep birlikte. El ele, omuz omuza, şahaneyiz. Hay maşallah bize. Hoşça kalın, imbatta kalın.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: şimdi reklamlar. Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
3: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Uykularım kaçıyor, tutuşuyor özlemlerim. Toprakta suyu bulan kök gibi sarıl bana, hasretin acemisiyim. Biliyor musun beni, tek sen gördün ağlarken, farklısın öylesine. Hadi gel sevişelim, gel portakal çiçeğim, bekledim yeterince. Gel, gel, gel, gel, portakal çiçeğim, gel. Gel, gel, hadi gel, portakal çiçeğim, gel. Özlemeye doydum sana, acıktım.

0: ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken.
1: İmbat efem, damardan kalbe.
0: Kaderimdir dedim.

Hor görme kim bilir ne derdi vardır. Nerede boynu bükük bir garip görsen. Hor görme kim bilir.

Her şey haktan ama zulmetme kuldan. Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın. Her şey haktan ama zulmetme kuldan.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım. Ya da boş ver böyle.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: kış geldi, ana babam gelmedi. Söyle anacığım söyle, nedir bu devran böyle? Bana gerçekleri söyle. Ana babam gelmedi, ana babam gelmedi, ana babam gelmedi.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

Bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

Prangalar vurun ayaklarımı, kelepçeler takın kollarıma, uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini, yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarını, umut bırakmayın yarınlarını, sakın aldanmayın ağladığıma.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta. Her

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: geçen geçene. Tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler. Ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve

0: Detaylar skanya.com.tr'de.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Allah şahittir, bir gün hesabını soracak senden. Sevgili rolündeki yalancı aşık, vallahi üstünde şık durdu bu yalancılık. Nasıl olsa biterdi bu aşk, ama unutulmaz bir hatıra, gençliğimin en güzel anısı olarak kalacaktı. Sen hiçbir şeyin değerini bilemedin. Senin kökün çürük, yaprağın kül, meyven zehirmiş. Ben seni aşkın yerine koymuş ve aldanmışım. Kabahat sende değil, ben insan tanımamışım. Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana. Seni hayatıma alıp da seni insan yerine koyduğum için yazıklar olsun bana. Bu saatten sonra ben yaparım, sen izlersin.

0: ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: çilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmdat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmdat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem umurumda değil. Yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur mu bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güven.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

canımdan geçerim, senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim,

Artık bundan sonra sensiz olamam, kendime başka bir dünya

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi. Vuracağım bir gün kendi kendimi, vuracağım bir gün kendi kendimi.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: iyi sigorta. Her anında daima yanında. Evde iyi sigorta.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

diye hemen üzülmez. Yüce Rabbimizden ümit kesilmez. Yıkılmak yok öyle hemen arkadaş. Pes etmek yok öyle hemen.

Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak sevenler anlar.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: senden başka. Senellere gelin mi oldum? Ah, senellere gelin mi oldum?
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Ben birini öldürdüm içimde. Şu an, şu dakika, şu saniye. O kadar acıtmış ki canımı. Son arzusunu sormadan aldım canımı. Ben birini öldürdüm.

Merhaba güzel gözlüm, sana bu mektubu gözlerim yaşlı, yüreğim sancılı bir halde yazdım. Sitemlerimi hoş gör kara saçlım, efkarlı, kederli bir başla yazdım. Bana kızıp sakın bu mektubu yırtıp atma yar, satır aralarında gözyaşlarım var. Hangi yana dönsem bin hatıran var, bana bıraktığın kalemle yazdım. Nereden başlayacağımı, nerede bitireceğimi bilmiyorum. Hasret kokan türküleri dinliyorum seni bana anlatsın diye. Evi sevdiğin renklere boyadım, yerden halıları kaldırmadım ayak izlerin kaybolmasın diye. Siyah ile beyazım karışmış son günlerde. Her şey, ama her şey inatla seni hatırlatıyor bu yerlerde. Dostlarla da arayı bozdum bugünlerde. Sen nasılsın, mutlu musun bilmiyorum hayatını. Umutla kaç kez bekledim yollarını. Şimdi çıkıp gelsen, karşılıksız ve çıkarsız vermeye hazırım ömrümün geri kalan yıllarını. Yaşlı gözlerimde aşk perde perde. Ben hep seninleyim, ben hep seninleyim görüşmesek de. Sen de seviyorsun, sen de seviyorsun inkar etsen de. Ben senin aşkını kalbime yazdım. Yetmedi mi yar, yetmedi mi?

Bu zarfın içine kalbimi koyup sana göndermek isterdim. Nasılsa bana bir hayrı yok, yaramaz bir çocuk misali söz dinlemiyor artık. Sensizlik öfkeye, kedere dönüştü bugün. Ayrılık isyanı başlattı bugün. Bütün gece seni düşünüp kalemi canıma batırıp yazdım. Dilimde sözler sitemkar, kalbimde hüzün. Hayalimde kara gözleri, ay parçasıdır yüzüm. Nasıl kurtulacağım nedir sözüm? Bu gece bütün yeminlerimi bozdum. Doktora gideceğim yarın sabah. Ameliyat olacağım uyarsa hesaba. Kalbimi yerinden söküp çıkarsın.

Birkaç satır yazmak istersen sen de bana, zarfın içine kömür karası saçlarından birkaç tel koy, hatıra kalsın bana. Ellerimi yüzüme sürüp koklamak istiyorum, yıllardır hasretim sana. Nerede yaşarsan yaşa, sen ne kadar uzaksan bana, ben o kadar yakınım sana. Aklımla barışık değilim ama

hayalin gözüme bir perde oldu. Ne yaptımsa, ne ettimse seni unutamadım. Dostlarım hep sordu, nerede o diye. Ayrıldığımızı anlatamadım, anlatamadım, anlatamadım.

Ne oldu? Ne oldu ayrıldık? El aldı seni. Ne oldu? Ne oldu perişan bıraktın beni? Hem beni mahvettin, hem de kendini. Sen de gönlünce bir yar bulamadın, yar bulamadın.

şimdi suya hasret çöller gibiyiz. Ayrı dünyalarda eller gibiyiz. Bir zalim gururun son eseriyiz. Hem sana hem bana yanar ağlarım, yanar ağlarım, yanar ağlarım.

bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuş. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun, aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim, ne sitem ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim, sen de öyle sev, seversen eğer.

sensiz en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile

hasreti kalbimde çekilmez oldu. Doğacak güneşim görünmez oldu. Hayatını yıkan o kadın oldu. Her şeyimi çalan o kadın oldu. O kadın oldu.

Sevmiyorum artık. Sevmiyorum artık seni demeden. Kıyma o nikahı.

rızkını denizden çeken bir balıkçı ve güneşe duran bahar dalı gibi umut etmekse yaşamak, inadına maviye boyamaksa her takvimi, bir sevdanın dilinden şarkılar söyleyerek tomurcuk katmaksa dirence ve hayat her şeye rağmen kafa tutmaksa acılara, sevdaysa sevda gülüm, kavgaysa şahına kadar, bundan böyle affetmek yok kitabım.

Sokaklardayım, sokaklardayım, üstüm başım darman duman. Sokaklardayım, sevsem sevilmem, güldüm diyemem, şaşırmışım, kaybolmuşum.

Sakın ola, sakın ola beni unutma. Gittin ya, gittin ama bu aşkı sakın harcama. Kurduğumuz hayalleri, sakın kurduğumuz hayalleri bir avuç suda yıkma. Seni bir bekleyen var, seni bir bekleyen var.

olsunlar. Görenler mesut sanıyor, bilmezler ki ne derdim var. Oy. Dışım çiçek,

0: Ne boranda, ne tüpüde, ne pencerede, ne kapıda. Mezar denen taş yapıda, çıkma karşıma, çıkma karşıma. Lanet olsun, çıkma karşıma.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

borcun arkadaş, bir derdin mi var? Derdinden anlamayan sevgilin mi var? Bir zamanlar ben de senin gibiydim. Sevgilim için deli gibiydim. Hep gece gündüz içen biriydim. Bak gör beni, aşk ne hale koydu.

0: Bu kahpe dünyadan, bu acımasız yıllardan, bu zalim insanlardan bir gün hesap soracağım. Özellikle ve özellikle gülüm, seninle olan hesabımız öyle kolay kapanmayacak. Bana oynadığın oyunların, bana kurduğun tuzakların, bana söylediğin yalanların hesabını vereceksin. Senin için uykusuz kaldığım gecelerimin, senin için huzursuz olduğum ailemin, senin için boş yere kırdığım kalplerin ve yine senin için uğrunda boş yere harcadığım gençliğimin hesabını vereceksin. Sakın ha sakın kurtulacağını sanma. Bu dünyada kurtulsan bile bir de öbür dünya var.
1: İmmat FM, damardan kalbe. Unutma.

Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksan. Tepeden tırnağa sırılsıklam oldum. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan?

sarhoşsan kapını çaldırmanda, saç baş darmadağın açıksa çıksa, bir de ufak rakı varsa masanda.